0: Anı pola inyak tutpa acan ada, takok mutudur. Danayı ıgatıda işin o kanha bila. Asır ibadını ıbsın ma, gongsın lima no türün lok, asır tacan lok indan. Asır şişi lima batısı, dımzın uzun dım gajin ma aşin o kanha dan bila.
1: Ne, anı o da yasır abma bağın udan bu harun ma.
0: Ay, hay, arıza.
2: Asunuki dzirdam suntong angashigu manani matang mongruajanga kanadam badam angadi